Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Barazan yek dawa karim heye. Katik, kati korsaka de inşallah. Bazo şu xroşa ve eva korsakayı bilenem bedeng demin.

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fer buyn bakhşında bin, emiş balayında deyin, hemişe destkıra ve bin.